0: Aslında en kendi kendisi.
1: Yok var.
0: Onu yorulabilirsin eski.
1: Teşekkür ederim.

0: Şu an var, şu an.
1: Var.
0: Kendi şu an ama var. Ben de nasıl şu an abi yazıştayım. Kendi kardeşim.
1: Sayın Fahri Komunikasyon 13, 17 Market Street, University.

0: Tarzı tarzı şu daha kapı.
1: Yasal inancı.
0: Yeah,
1: I'll see you tomorrow.